yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmimde. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tuttu.

gözlerimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

0: olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: insan sevdiğinden çekinir mi?
1: Ciddisin, çekinmemeli. Çünkü sevmek yaşamanın temelidir. Seni çok seviyorum yavrum.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.t

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz,

0: Caddesi şubemiz ve Valilik karşısı hükümet alanındaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla.

0: showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerli

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla.

showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin.

0: Plastik, su ve akaryakıt depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camii'ye geldi. Kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

İzmir'in sazları. Çok süperci dır kızları. Aman bir kumuşumuz var.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Merhaba değerli dinleyenler, bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Haber bülteniyle radyonuzdayım, ben Ali Sert Esir.
1: Türkiye gündemi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye önemli görevler düştüğünü söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise öğrencilerinin yaz tatilini dinlenme, öğrenme ve kişisel gelişim açısından daha verimli değerlendirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan yaz tatili rehberi yayınlandı.
1: Dünya gündemi.
0: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu ama bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka teknolojisinin olağanüstü potansiyeli olduğunu belirterek, ülkelere bu konuda ortak kuralların tesisi için gerekli önlemlerin alınması konusunda beklememeleri çağrısı yaptı. Fransa Tarım Bakanı, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava nedeniyle Bretonya bölgesinde 6000 ton kümes hayvanının telef olduğunu söyledi.
1: Spor.
0: Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya'ya gitti. Birinci lig ekiplerinden Sarıyer son olarak Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. Süper Lig ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler Sinan Kurt'la yolların ayrıldığını duyurdu. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Diyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de. Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya. Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden

0: Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

4 Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin.

en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Haber bülteniyle radyonuzdayım. Ben Ali Sert El Esirci.
1: Türkiye gündemi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu hazırladıkları raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılıyor olmasının Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
1: Dünya gündemi.
0: Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Hindistan'da muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak 3. Haziran'ı yaşandı. Belçika'nın Anvers kentindeki bir apartmanda çıkan yangında en az 6 kişi öldü.
1: Spor.
0: Beşiktaş, Monaco forması giyen Ottara ile anlaştı. Fransız sol bek sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Bayern Münih, faslı orta saha oyuncusu İsmail Saibari'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bavira ekibi Saibari ile 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Birincilik ekiplerinden Iğdır FK, Almanya'nın Borussia Dortmund 2 takımından 22 yaşındaki sol bek Baran Moğultay'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

çocuklar, Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 55 56 56. En çok sen,
2: Enza Home. Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığı

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya. Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
3: en Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Müşterisi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: Acme showroomu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Haber bülteniyle radyonuzdayım, ben Ali Sertel Esirci.
1: Türkiye gündemi.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, deniz ticaretinden limancılığa, gemi inşasından enerji ve lojistiğe kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdürüyoruz dedi. AK Parti'nin üye sayısı 11.709.913'e ulaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından AK Parti ailesini tebrik etti. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. Sektör ihracatının %57,28'i NATO ülkelerine yapıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun 2026-27 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacağı bildirildi.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Trump'ın mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi. Güneş üzerinde dünyaya bakan hareketli bir güneş lekesi X sınıfı güçlü bir güneş patlaması üretti. Patlama, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde kısa dalga radyo kesintilerine yol açtı. Avrupa

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Diyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Radyası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Nedir bu hengame, nedir bu telaş?

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları'nda.

0: yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları.

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları'nda Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum, Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Mantınağı seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla

uyumu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu an

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir, bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Haber bülteniyle radyonuzdayım. Ben Ali Sert El Esir.
1: Türkiye gündemi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Azerbaycan'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösterdiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumanın insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladı. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini hatırlatan Göktaş, Türkiye olarak uluslararası çalışmalara öncülük ettiklerini söyledi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz itibarıyla kısa adı DOA olan depozitosu olan ambalajlar sisteminin ulusal entegrasyon sürecini geçerek 81 il 973 ilçede uygulanmaya başlandığını açıkladı.
1: Dünya gündemi.
0: Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeili sanayi ürününe uygulanan gümrük vergilerini kaldırdı. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü 2026'nın ilk yarısında elde edilen verilere göre son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayının yaşandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe futbol takımının yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu konuda doğru kararları vereceklerini söyledi. İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen'le 2028'e kadar sözleşme uzattı. Altın Ordu FK uygun bir yatırımcı bulamadığı için 2026-27 sezonunda 2. lige katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları'nda Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, güle oynaya camiye.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı.
0: 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.de

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: en Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik.

ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cüca

0: renklerin en güzel tonu, huzurun en özel kokusuyla buluşuyor. Ve Karatay Lavanta Bahçeleri 1 Temmuz itibariyle ziyarete açılıyor. Lavanta temalı etkinliklerle dolu 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri 3, 4, 5 Temmuz'da Karatay Lavanta Bahçelerinde. Uçsuz bucaksız manzarası ve büyüleyici atmosferiyle doğanın güzelliğini keşfetmek, lavantaların mis kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşamak için sizi Karatay Lavanta Bahçelerine bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Haydi çocuklar, güle oynaya camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz güle oynaya camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım. Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgi.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları'nda.

Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

Bir gün ayrılacaktık, kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştı.

olacaktık kaderin kucağımda, belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların.

0: 때.
1: 로코모티브 대왕 nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Haydi çocuklar, Güle Oynaya Camiye. Her sene heyecanla beklediğimiz Güle Oynaya Camiye geldi, kayıtlar başladı. 2017 doğumlu arkadaşlar 29 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazında camiye gelin. Hem yaz tatilimizi değerlendirelim hem de bisikletlerimize kavuşalım.
1: Unutmayın, son başvuru tarihi 6 Temmuz. Detaylı bilgi ve başvuru için camiyegel.konya.ben.tr

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Vazgeçmedim hiç bildiğimi okumaktan, merhamet istemeye.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim

Doğar Stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası...